Ben tipinin böyle minik dizi kadla ilah ilah bu çıkın. Ben eğitim böyle minik ki dinyani alhamdülillah bu çıkın. Kola ilah ilallah bu ikinci zikar. Alhamdülillah bu ikinci nyan.